sene sana. Ehliler kukminazen ermin zara. Sigit ilkeler. Maçı fadil, mürdumu